kupon ache ama asu yen so. Yen di ma fo, yen kama fo, yen bua fo, yen kufo. Wedi akun akama yen. Na odi yen akan akrati asifo hon. Shreni yen unyamon kani din dada. Fasa akwa nyake siye iso eton krabi sase. Ebu suya eyiri ekunu ema. Efie obia hon tisen. Jidi yese onyanko po adumo obia hon ye. Yen so erwade adum. Erwade adum yen yina ye hon ye.